Vallahu hayrul makirin. Ve izâ tutlâ aleyhim âyâtunâ kâlû kad semi'nâ lew neşâ'u lekul.

Gele gevrah ve zeyde kava kopar bir evinim kaba velme haçar male cibra herke bie ve bie herke nevezi kaba velme haçar male tecira feleke ve ve feleke

Avla abege bide drago korde una çaga vapçe de be Vay milolo çizu var ney Vavla abege lo li tunizani dafı davata kalabove

Yukarı onlar cenge kala turba kale Yalo ya dine ev Yukarı onlar cenge kala turba kale

0: TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî
1: Ağa kurma malı mezan el zo Zane as

Hoca diyar bekle aşevdi radimete cizira budaya Haydi çem usla şevdeyi sereceğe arayav Hakkate pırsuyu sevale deneli malel vakti kharib yeşimdikeyi Vakti sere lavke mideşe bir

0: TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî
1: Çavereç kıldayım
2: Ooo, hevale nurula, gelekçi ben bu iyi. Jibo prava ya, ben de tene. Seri de ki can strane çekin.

Deja mu go khazla waze bu ma kash ku sile gide kama setli beçelo avan hozala ey Deja mu go khal korem yok o lele de zlale le sere tu jani ko lo tu jamera ey

Diyara diyare xana xeribe Ta ve kilkişyayı berya boz Hevaye ku berdi berya cüleve Vali delal min diyara diyare mergemire Beze lavke min akwa pele Melvende koka talen şire Ezeb kurbanatın ye delal edile kubim